0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra engeller büyük ölçüde kalkıyordu. Peygamber Efendimiz'in özlemle beklediği, hasret hasret beklediği diğer insanlara, diğer ülkelere ulaşma imkanını elde ediyordu. Elçilerini hazırlıyor ve bir bir elçilerini krallara, hükümdarlara, emirlere mektuplar gönderiyor, İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Hazreti Dihye bin Halife'yi Bizans hükümdarına gönderiyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Dihye'ye önce Busra'ya uğramasını, Busra'daki Gassan emiri Haris'le görüşmesini, ondan mektubun Kayser'e ulaşması konusunda yardım istemesini tembih ediyordu. Hazreti Dihye radıyallahu anh Bizans diyarına hareket ediyor. Cins Arap atının üzerinde Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak Hristiyan topraklarına giriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına aynen uyuyordu. Önce Busra'daki Gassan emiri Haris'e varıyordu. Ondan Bizans hükümdarı Kayser'le görüşmesi konusunda yardım istiyor. Gassan emiri yardımcı oluyor. O sırada Kudüs'te bulunan Bizans hükümdarı Heraklius'la görüştürüyor ve mektup Heraklius'a ulaşıyordu. Mektupta Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan Rum'un büyüğü Hırak'le. Hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam'a ve onu yayma hizmetine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. O kelime ancak Allah'a kulluk edelim. Ona kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah'a bırakıp da bir kısmınız diğer kısmınızı Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanız deyin. Mektup okuduktan sonra Bizans kralı ciddi boyutlarda alaka gösteriyordu. Şunu anlıyordu: Arap Yarımadası'nda sahici anlamda siyasi bir oluşum vardı. Bunu hemen anlıyor ki buna bigane kalmıyordu. İşin boyutlarını öğrenmek istiyordu. Öncelikle Peygamber Efendimiz'i daha bir yakinen tanımak istiyordu. Emir veriyordu. Peygamber Efendimiz'i yakinen tanıyan Medine'den, Mekke'den kim varsa hemen bulup makamına getirilmesini söylüyordu. O sırada Ebu Süfyan ticaret için arkadaşlarıyla Gazze'ye gelmişlerdi. Görevliler Ebu Süfyan'ı ve arkadaşlarını hemen derdest edip Kral Heraklius'un huzuruna çıkarıyorlardı. Kral Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanıdığını söyleyince son derece seviniyordu. Aradığını bulmuştu. Artık sorularını sorabilirdi. Öğrenmek istediklerini öğrenebilirdi. Bir de isabetli bir durum vardı. Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'e muhalifti. Dolayısıyla yalan söyleme ihtimali son derece düşüktü. Bizans kralı Heraklius ile Ebu Süfyan'ın arasında geçen konuşmanın bir kısmı şöyleydi: Heraklius, eğer yalan söylemeyecek olursan sana bazı şeyler soracağım. Eğer yalan söyleyecek olursan bil ki yalancılık hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Ayrıca eğer yalan söyleyecek olursan arkadaşların doğrusunu söyleyeceklerdir. Onlar senin yalanlarına müsaade etmeyeceklerdir. Söyle bakalım, aranızdan çıkan ve peygamber olduğunu söyleyen bu kişi kimdir? Ebu Süfyan, ey hükümdar, onun işini büyütme. Bu tahmin ettiğinden daha önemsiz bir olaydır. Hükümdar, sen benim sorularıma cevap ver. O sizden ne istiyor? Ebu Süfyan, yalnız Allah'a ibadet etmemizi ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamamızı istiyor. Bizi bu konuda atalarımızın yolundan uzaklaştırmak istiyor. Ayrıca namaz kılmayı, doğru olmayı, yoksullara yardım etmeyi, kötülüklerden kaçınmayı, verilen söze sadık kalmayı, emanete ihanet etmemeyi, akrabalarla ilgilenmeyi istiyor. Hükümdar, onun soyu bakımından aranızdaki durumu nedir? Ebu Süfyan o soylu bir aileye mensuptur. Hükümdar, daha önce aranızdan peygamberlik iddiasında bulunan bir kimse çıktı mı? Ebu Süfyan, hayır, böyle birisi hiç çıkmadı, Muhammed ilktir. Hükümdar, onun atalar arasında hükümdar olan bir kimse var mı? Ebu Süfyan, hayır, yok. Hükümdar, ona kimler tabi oluyor, yoksullar mı, zenginler mi? Ebu Süfyan, ona daha çok halkın yoksulları, kadınlar ve gençler tabi oluyor. Hükümdar, ona tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu, yoksa azalıyor mu? Ebu Süfyan, sürekli artıyor. Hükümdar, onun dinine girdikten sonra ondan veya dininden hoşnut olmayarak tekrar eski dine dönenler var mı? Ebu Süfyan, hayır, hiç yok. Hükümdar, onunla hiç savaştınız mı? Eğer savaştıysanız o sizi hiç yendi mi? Ebu Süfyan, benim bulunmadığım bir savaşta bizi yendi, diğerinde ise biz yendik. Hükümdar, onu yalancı birisi olarak mı, yoksa doğru sözlü birisi olarak mı tanırsınız? Ebu Süfyan, onu her zaman doğru sözlü birisi olarak tanıdık. Hükümdar, hiç sözünde durmadığı oldu mu? Ebu Süfyan, hayır, hiç olmadı. Şu anda da onunla bir anlaşma yaptık. Bir süreliğine aramızdaki savaşları durdurduk. Bu süre içerisinde kendisinin ne yapacağını bilmiyoruz diyordu. Daha sonra Ebu Süfyan bu görüşmenin ayrıntılarını anlatıyordu. O anlatımında Kayser'le konuşurken Muhammed hakkında yalan şeyler söylemeyi çok arzuladım. Ama bizi dinlemekte olan arkadaşlarımın beni yalancılıkla itham ederek aşağılamalarından çekindim. Onların gözünde yalancı konuma düşüp saygımı yitirmek istemediğim için bütün sorulara doğru cevap vermek zorunda kaldım. Eğer arkadaşlarım olmasaydı yalan söylerdim. Zaten bunu da çok arzuluyordum. Heraklius mektubu okudup çevresindeki insanlara bir şey söyleyince bir gürültü koptu. Sesler yükselmeye başladı. Fakat ben ne dediklerini tam anlayamıyordum. Heraklius bizim dışarı çıkmamızı istedi diyordu. Heraklius Ebu Süfyan'la görüşmesinden sonra şöyle diyor. Onun soyunu, sülalesinden hükümdar çıkıp çıkmadığını, dinine halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıfları mı girdiğini, dinine girenlerin her geçen gün artıp artmadığını, dinine girdikten sonra ayrılan olup olmadığını, peygamberin hiç yalan söyleyip söylemediğini, onunla yapılan savaşlarda sonucun nasıl olduğunu, bütün sorularına aldığı cevaplarla Heraklius, Hazreti Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu söyledi. Hatta bu söylenenler doğru ise, ayaklarımın bastığı şu topraklar yakında onun olacaktır dedi. Ancak devlet ricali ve din adamları bu sözlere şiddetle karşılık verdiler. Bizans hükümdarı Heraklius, elçi Hazreti Dıhye bin Halife'ye son derece saygılı davrandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevabi mektubunu yazdı. Yazdığı mektubuyla beraber bir hayli hediyelerle elçiyi uğurladı. Kaynaklarda Müslüman olmaya yöneldiği ama ortamın sert olması nedeniyle bu asil adımı atamadığı kaydediliyor. Elçi Dıhya radıyallahu anh Medine'ye Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna varıyor ve olanları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun saltanatı bir süre daha devam edecek buyurdular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Şuca bin Vef el-Esedi'yi Şam emiri Halis bin Ebi Şemre'ye gönderiyordu. Şam emiri Peygamber Efendimiz'e öfkeleniyor ve hemen bir ordu hazırlayıp Medine üzerine yürümek istiyordu. Ama Şam emiri Bizans hükümdarından izin almadan bir hareket yapamazdı. İzin istedi ama Heraklius izin vermedi. Şam emiri saygısız ve olumsuz davranmıştı. Peygamber Efendimiz Mısır mukavkısına Hazreti Hatip bin Ebi Belta'yı gönderiyordu. Mısır mukavkısı olumlu davranıyor, Hazreti Hatip bin Ebi Belta'ya sorular soruyor. Hazreti Hatip radıyallahu anh güzel bir konuşma yapıyor. Ama İslam'a yöneliş olmuyor. Elçiyi hediyelerle Medine'ye gönderiyor. Elçi Hazreti Hatip bin Belta radıyallahu anh olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca saltanatına kıyamadı, fakat saltanatı kendisine kalmayacak buyurdu. Ülkelere gönderilen mektuplar konusunda genel bir değerlendirme yapmayı denediğimizde mektupların içeriği birbirine çok yakındı. Bütün mektuplarda tevhide vurgu vardı. Bütün dikkatler tevhide çekiliyordu. Son derece önemli bir husus dikkatlerimizi çekiyordu. Devlet adamlarına gönderilen mektuplarda İslam'a davet ediliyor, İslam'ın bütün insanlığa ulaştırılması konusunda omuz omuza verilmesi isteniyor ve bu idarecilerin idare makamlarında kalacakları vurgulanıyordu. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saltanat peşinde olmadığının altı çizilmiş oluyordu. Peygamber Efendimizin davet mektuplarında yalın, sade, saygı ve hakikatin ifade edilişi vardı. Hafife alan, yukarıdan bakan, tehdit eden, korkutan bir üslup yoktu. Doğal, tabii bir şekilde hakikatin dile getirilmesi vardı. Ayrıca ülke hükümdarlarının konumuna göre hitap ediş vardı. Rum'un büyüğü, Kıptilerin ulusu, Fars'ın ulusu şeklinde ifadeler vardı. Onların konumlarına saygı vardı. Peygamber Efendimiz elçilerini seçme konusunda son derece dikkatlilik gösteriyordu. Elçiler daha önce o ülkelere gitmişlerdi. Belirli boyutlarda o ülkelerin dillerini biliyorlardı. O toplumu belli boyutlarda tanıyorlardı. Ayrıca görünümleri etkiliydi. Fiziksel görünümleri güzeldi. Sağlıklı ve sağlam vücutluydular. Kavrayışları keskin olanlardı. Netice itibariyle Müslüman milleti temsil edecek özellikteydiler. Bir milleti temsil edecek özellikleri vardı. Peygamber Efendimizin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. İnsanların kabiliyetlerini iyi tespit eder ve her insanı kabiliyeti baskın olduğu alanda çalışma zeminini oluştururdu. Böylece toplumun kalitesini kısa zamanda yükseltirdi. Kaliteli ve verimli bir toplumun oluşmasına neden olurdu. Kaliteli ve dengeli toplumlarda her işi ehline vermek ya da ehlini bulmak ve ona vermek şeklinde olurdu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Bir bahar sabahında, henüz tanyeri ağarmamışken, sadece dünya değil, bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu, maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Amine'nin evinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle, hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler, bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular. Ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin, Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet, işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

0: Kamer 9-11 Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
1: ben yenik düştüm, bana yardım et
0: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte yavrularını uyandırıp incitmesin diye parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı, sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin? Duaların sahibine. Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı. İnan.

Yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi?

yâreyim. Gel, gör beni, aşk neyledi? Gel, gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

هم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

عبدان لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثر

عليكم ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج له

تبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا

كلا يبألا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

0: Tahrim 8. Cennetliklerin Duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve
1: ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin,
0: derler.

Sını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kerem

Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım, mahşeri ekberden çekinmem, mescid-i azamdan çekilmem. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı rahman zilline uçacağım, sen gibi şaşmam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız, devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
7: İnşallah.
6: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, Allah razı olsun.
6: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
7: Amin.
6: Buyurun hocam.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye, müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur Külliyatı'ndan El-Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevheri baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecit Nursi.
6: Tercüme Abdülmecit Nursi'ye ait.
7: Evet.
6: Nerede yazılmıştı?
7: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
6: Evet.
7: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikate bir yol bulmuş girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nur'uyla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatler ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken, o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
6: Lemalar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu mekalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indana hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar-ı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih: arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma: bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak sultan-ı ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma: sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma: Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik Şems-i Ezel'in şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat, Şems-i Ezel'e isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muahit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebet tar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse, yani kendi kendine olmuş denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
7: Evet.
6: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyessere ederse.
7: Amin.
6: Eğer. Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyessere eylesin inşallah.
7: Amin. Amin.
6: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
7: Amin.
6: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
7: Amin.
6: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
8: Özbal Boya günün sözünü sunar.
9: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et güran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz averun, hem civarı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irkay-ı levh-i melamet ki, nihan etsin seni. Ruh nihad-ı zırha puş ol, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip, Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşeya, ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin seni.

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Tahki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlm ile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ile. Meydanı aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ağyarı bu yahu ile. Eyle semavat makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı bu.

Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et. Ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı, şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
9: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
10: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvel kulli şeyin vahire. Ya ilahe kulli şeyin ve sani'a. Ya razık kulli şeyin ve halika. Ya fatir kulli şeyin ve melike. Ya kabid kulli şeyin ve basita. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ide. Ya musebbib kulli şeyin ve mukaddire. Ya murabbi kulli şeyin ve mudabbire. Ya mukavvir kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyi kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Halisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yuşgiluhu sem'un an sem'in, يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: وَاَسْأَلُ

bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkârım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem. Yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اتخوف عليكم هذا يعني اللسان. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dilini işaret ediyor ve diyor ki ben sizin için bundan korkuyorum. Dilini işaret ederek bundan korkuyorum. Rahim Allahu abden, Allah o kula merhamet etsin, eder ki قال خيرًا, güzel şey söyler, hayır söyler, hayır söz söyler. Fe ganime, ne yapar burada? Ganimet alır, istifade eder, zengin olur, kazanır. Sekete an su'in, kötü bir şeyden de sukut eder. Ağzı kötü bir laf söylemez, dili kötü bir şey söylemez. Bu konuda da sukut eder. Fe selime, kurtulur. Barışı erer, huzuru erer, sükunu erer. Değerli kardeşlerim, İşin en önemli noktalarından birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gösteriyor. Bu dil. Dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Lokman Hekim kendisi efendisinin yanında hizmet ediyor. Efendisi ona bir gün diyor ki bir koyun kes ve bu koyunu kestikten sonra en güzel İki yerini bana getir. En güzel yerler neyse onu getir, ikram et. Lokman Hekim koyunu kesiyor, kurban ediyor ve efendisinin huzuruna bir dilini, bir de yüreğini, kalbini getiriyor. Buyur efendim diyor, bu. Tamam diyor efendisi. Ertesi gün oluyor. Efendisi tekrar Lokman Hekim'e diyor ki bir koyun kes, bir kurban kes ve en kötü yeri nereyse onu getir. Lokman Hekim gidiyor, kurbanı kesiyor ve efendisinin önüne getiriyor ve koyuyor. Efendisi bakıyor ki aynı şey. Dünkü gelen neydi? Dil ve kalp, yürek. Ve soruyor ona hikmetini, nedir bu? En güzel yeri neresidir diye söyledim, bunu getirdin. En kötü nedir, neresidir diye onu getir dedim. Sen bunu getirdin, aynı şey, bundaki hikmet nedir, bu ne, açıklar mısın diye sorunca Lokman Hekim diyor ki bu iki uzuv, dil ve kalp, güzel olursa en güzel yer burasıdır. Ha, bozuk olursa en fesat yerde, en kötü yerde, en rezil yerde budur. Bu nedenle dil çok önemli değerli kardeşlerim. Dil çok önemli, hassasiyetle bunun üstünde duracağız. Peygamberimiz ne diyor? Ben bu dilden korkuyorum sizin için. Ha, bir insan hayır konuşacak ya da susacak. Ha, hayır konuşursa Allah ona merhamet eder ve ganimet elde eder, kar eder, kazanır. Veya kötü bir şey söylemez, en azından susar. Bununla da kendini korumuş olur, barışa ermiş olur, sükuna ermiş olur. Allah-u Teala dilimizi korumayı bizlere nasip eylesin ve dilini tutan, tutabilen kullarından eylesin. Çünkü bütün azalar her gün sabah dile yalvarırlar. Derler ki aman ha, sen iyi ol, güzel ol. Sen iyi olursan, güzel olursan biz de iyi ve güzel oluruz. Sen bozuk olursan, sen kötü olursan biz de bu nedenle kötü oluruz, bozuk oluruz, fesat oluruz. Kardeşlerim, bazı günahlar vardır dille işlenir. Bazı günahlar vardır elle işlenir. Bazı günahlar vardır ayakla işlenir. Bazı günahlar vardır kalple işlenir. Ve bazı iyilikler de var, kalptendir. Bazı güzellikler var, elledir. Bazı güzellikler var, ayakladır. Bazı güzellikler var, dildedir. Eğer bir kul dili Allah'a zikrederse, hayır sözü söylerse, insanlara iyiliği anlatırsa, iyilik tavsiyesinde bulunursa, ilim öğretirse, güzel şeyleri öğretirse, hayır olmuştur, güzel olmuştur ve kurtulmuştur. Ama dili kötü şeyler söylerse, söverse, küfrederse, inkarı diliyle getirirse, ona hakaret ederse, onun namusuna dil uzatırsa, ona küfretmiş, ona sövmüş, insanları birbirine kışkırtmışsa, bunlar dille olur. Allah'ın yasakladığı şeyleri, şehevi duyguları kapartacak gayri ahlaki sözler söylemişse ne yapar? Bu hep günah yazılır. Bu nedenle dil çok önemli ve Peygamberimiz bu önemi bize belirtmek için bundan korkuyorum diyor. Sizin için bu dilinizden korkuyorum ve diline sahip çıkacak insan. Dilimize sahip çıkmamız lazım. Konuşmadan önce şöyle bir müzakere edeceğiz kendi kendimize. Bu sözü söylersek faydası ne? Ne fayda elde ederiz? Bize, etrafımıza bir faydası var mı? Dünyamız için bir faydası var mı? Ahiretimiz için bir faydası var mı? Bunu düşünmemiz lazım. Eğer bir faydası yoksa, kötüyse, zararlıysa o zaman o sözü konuşmayacağız. Büyük alimler, seleften büyük alimler böyle günlük konuşmalarını not ederlermiş, yazarlarmış. Yani o kadar da az konuşurlarmış ki o az konuşmalarına rağmen onu da not ederlermiş. Akşamı da onu çıkarır okurlarmış. Bakarlarmış ne konuştuk, bu sözde ne fayda var, bu söz bize ne getirdi, ne kazandırdı, ne kaybettirdi. Kendi kendilerine muhasebe yaparlarmış, kendi kendilerini murakabe altında tutarlarmış. Ve hatta konuşmamak için, mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ten anlatılır, ağzına taş koymuş konuşmamak için. Dil bu kadar önemli ve hassasiyet durmuşlar. Bazı alimler bazı zaman böyle dillerini çıkarıp ufelemişler. Ah dilim, ah dilim, başıma ne geliyorsa bundan geliyor. Ha demek ki zikir olur, Allah'ı zikreder, güzeldir. Hayrı anlatır, güzeldir. Güzelliği anlatır, güzeldir. Tatlı sözler söyler, iyidir. Ama bunun zıttı olursa küfür, hakaret, sövmek, insanların namusuna dil uzatmak, gıybet etmek, bunlar da hep nedir? Dille işlenen suçlardır, günahlardır. Bu nedenle bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diline sahip çıkan kurtulmuştur. Hem insanların yanında rahat eder, bir makamı vardır, hem de Allah'ın katında inşallah makamı vardır. O nedenle atalarımız ne demiş? Bir şey biliyorsan konuş, ibret alsınlar. Bir şey de bilmiyorsan sus, seni bir şey sansınlar. Sana bir değer versinler. Bu nedenle kişilerin yüzüstü sürünmelerinin, cehenneme düşmelerinin sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dilleri yüzündendir diye buyuruyor. Bu nedenle diline sahip çıkan kurtulur. Diline sahip çıkmayan hem bu dünyada zarar görür hem de ahirette zarar görür. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Dil çok önemli kardeşlerim. Yani hassasiyetle dil üzerinde duracağız. Dilimize sahip çıkmaya çalışacağız. Boş ver, geç demeyeceğiz. Hassasiyetle, önemli bu dilimize sahip çıkacağız. Dilimizi koruyacağız. Dilimiz ya hayır söyleyecek ya susacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ اَيْنَ تَزْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ Siz şu güneşin nereye gittiğini biliyor musunuz? اِنَّ هَذِهِ تَجْرِي Bu güneş gider. Nereye gider? Peygamberimiz buyuruyor. Hatta tentehiye ile müstakarrin. Böyle bir yere kadar, müstakar, akıp giden bir yere kadar. Yani ismi mekan olur, ismi zaman olur. Bu şekilde bir yere kadar, karar kıldığı bir yere kadar gider. Tahtel arşi, arşın altında bir yere. Fetahirru sacideten, orada böyle secdeye varır. Güneşi görüyor musunuz? Güneş bile bir secdeye varıyor. Demek ki güneş böyle alalade bir cisim değil. Ruhu olan, böyle belli bir ruh taşıyan bir cisim. Secdeye kapanıyor. Allah Resulü anlatıyor. Bunlar gaybi haberlerdir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyor ve gerçektir. Biz buna öyle inanıyoruz. Ve gider secdeye kapanır. فَلَا تَزَّالُ كَزَالِكَ Böyle bu şekilde kalır. Ve hatta denir ki hani böyle kalacak gibi. Ve akabinden hatta yuqale lehe onun için denir ki güneşe denir, emir verilir. اِرْتَفِعِي yüksel. اِرْجِي ve geri dön. مِنْ حَيْسُ جِئْتِن Nasıl gelmişsen buraya o şekilde kalk, yüksel ve dön. Fetercihu, bu şekilde güneş döner. Fetusbihu taliaten, ve bu şekilde güneş doğar, aydınlık verir. Min matla'ihe, doğacağı yerden. Nereden doğacaksa oradan tekrar doğar. Sümme tecri, sonra tekrar güneş akıp gider. Bir yörünge etrafında biliyorsunuz güneş dönüp duruyor. Peygamberimiz bunu anlatıyor. Hatta tentehye ile müstakarrihe, ve aynı şekilde o kendisine verilmiş olan, karar kılınacak olan yere kadar gider ve orada nihayet bulur. Tahtel arşi, arşın altında bir yerde. Fe tahirru sacideten fe la tezalu kezalik. Bu şekilde ne yapar? Orada Allahu Teala'ya secdeye kapanır. Bakın güneş tekrar secdeye kapanıyor. Hatta yukale lehe, ona tekrar şöyle deyinceye kadar ki irtefi'i, yüksel. Irci'i, ve geri dön. Min haysu ci'ti, nereden geldiysen o yana doğru tekrar dön ve yüksel. Feterci'u, geri döner. Fetusbihu taliaten min matla'ihe, ve doğacağı yerden, doğması gereken yerden tekrar ne yapar? Doğar. Sümme tecri, bu şekilde devam eder. La yestenkirun nasu minha şey'en. Ve artık öyle olur ki insanlar onun hiçbir halini yadırgamaz olurlar. Hani kerih görmezler, kötü görmezler. Min her şeyden hiçbir şeyi. Hatta tentehye ila müstakarriha. Bu şekilde o kendisine karar kılınan yerde devam edip gider. Yani artık bizim için normal değil mi? Güneş doğuyor, güneş batıyor. Güneş doğuyor, güneş batıyor. Bu artık bizim için normal. Biz onun secde ettiğini, tekrar ona emir verildiğini, o emirden sonra geri yükseldiğini, doğduğunu, bu şekilde gelip gittiğini, bir yörünge etrafında döndüğünü, hani bizim için artık normal bir şey. Hiç önemsemiyoruz bile. Bu kadar bizim için normalleşiyor. İşte Peygamberimiz bize bunu anlatıyor. O ki nere? Tahta arşi, arşın altına gelir. Her zaman bu şekilde. Fe yukalü lehe, ona denir ki irtefi'i, yüksel, isbihi, ve sabah ol. Veya nereden sabah olmuşsan oradan bat veya do şeklinde ona ne yapılır diyor? Talimat verilir. Min mağribiki, bu şekilde ne yapar? Güneş battığı yerden doğmaya başlar. Fetusbihu taliyaten fi mağribihe, bu sefer ne yapar? Mağribden doğmaya, yani battığı yerden güneş doğmaya devam eder. Etedrune mete zâküm hîne la yenfevu nefsen imanuha lem tekün âmenet min qablu ev kesebet fi imanihe hayra. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem En'am suresinin 158. ayetini okuyor. Ve diyor ki işte kendisine, güneşe ne dendi? Kalk, battığın yerden doğ, ve o da ne yapacak? Battığı yerden doğar. Ve o ayeti kerimede En'am suresinin 158. ayetinde Allah Teala ne diyor? Bu ne zaman olacak bilir misiniz? İşte bu iman etmeyen yahut imanında bir hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanının fayda vermeyeceği zamandır. Biliyorsunuz güneş batıdan doğmadıkça tövbe kapısı açıktır. Kullar tövbe ederse Allah tövbelerini kabul eder. Ama artık güneş batıdan doğduktan sonra onların tövbeleri de kabul görmez. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki güneş batıdan doğmaya başladığı zaman 120 sene sonra da diyor kıyamet kopar. Yani demek ki bu hadisten anladığımız, Hazreti İbni Ömer'in rivayet ettiği bu hadiste, güneşin batıdan doğmasından itibaren biz 120 sene geçer, ondan sonra kıyamet kopar. Allah-u Teala bizlere her zaman için tövbe etmeyi nasip eylesin. İşte değerli kardeşlerim, belki bilirsiniz, her zaman Yasin suresini okuyoruz. Yasin suresinin 3. sayfasında 38. ayeti cellede Allah-u Teala da ne diyor? Güneş de bir ayettir diyor. Yani gece ve gündüzün sebebi gibi görünen güneş de Allah'ın kudretine bir delildir. Kendisi için takdir edilen bir müstakar için akıp gider böyle. Cereyan ediyor, akıp gidiyor. Güneşin işte bu akışının yalnız mekanda hareketi diye anlamamak gerekli. Mekan ve zamanla ilgili bütün eserleriyle, durumlarıyla varlık aleminde sürüp gitmesi manası anlamalıdır. Bunlar ne yapıyor? Işık veriyor, ısı veriyor ve bu cereyan edip gidiyor. İşte müstakar geçiyor. Mesela alimlerimiz bu müstakara çeşitli manalar vermiştir. Arapçada mimli masdar vardır, ismi zaman vardır, ismi mekandır. Hepsine girebilir. Tabii burada şöyle bir mana da çıkıyor. Yani güneş kendisi için takdir ve tahsis edilmiş ve istikrar sebebiyle sabit bir karar, düzenli bir kanun ile cereyan ediyor. Biz bunu anlıyoruz. Hesapsız, başıboş, kör bir tesadüf değildir. Böyle güneşin akıp gitmesi, batması, doğması böyle tesadüfi bir şey değildir. Bununla birlikte bir istikrar için kendi aleminde bir karar ve ölçü meydana getirmek hikmet ve gayesiyle veya sonunda bir sükunete erip durmak için akıp gidiyor böyle. Veya şöyle diyor alimler, ismi zaman olduğu zaman kendine mahsus bir istikrar zamanı için, yani duracağı bir vakte belirli bir zamana kadar cereyan eder ki bu vakit güneş toplanıp dürüldüğü zaman, biliyorsunuz Tekvir suresinin birinci ayeti vardır. Allah-u Teala kıyametten bahsediyor. Güneş toplanıp dürüldüğü zaman ki vakte kadar devam edip gider. Veya şöyle bir manada anlaşılabiliyor. Mesela ismi mekan dediğimiz zaman, hani bir işin olduğu yer, bulunduğu yer gibi. O zaman da ne yapar? Kendine özgü bir istikrar yerine mahsus, yani yerinde sabit olarak cereyan eder. Kendi ekseninde döner yahut kendisinin karargahı olan alemin menfaatleri için cereyan edip gider diyor. İşte demek ki böyle güneş başıboş tesadüfi bir varlık değil. O muntazam bir kanun ile gökyüzünde akıp gidiyor ve mutlaka güneşin de bir sükune erme zamanı olacak ve güneş duracağı zamana kadar bu şekilde devam eder. Yani demek ki güneşin kutsi bir nefsi, yani ruhu vardır. Bu nefis güneşin cisminde bir nevi taalluku kalmak şartıyla ondan ayrılarak arş-ı âliye çıkar. Onun altında secde eder. Bu onun seyrine de münafi değildir. İşte biliyorsunuz felek ve yıldızların nefsi olduğuna da böyle alimler kanidirler, bu şekilde görüş belirtmişlerdir. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ağlar, ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihim ediyor Adem-i Müflis, icra-i şenaatte

yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyidül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim? Hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhai ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Embağcı Ziya Ahseni Ahyar'a dokunma. Ayine-i Pak-ı Ahmet'e.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Allah.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Nar çiçeği büyüyor gönlümün mezarında. Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım.

seni terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Erdem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yare. Sabreyle gönül, Hüsnili'nin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver. Al boynuna kanım. Mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde. Bu salih de kulundur. Mevlası tanıktır.

celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel yaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin.

secde secde eğiliyor. Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir. Yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor. Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar. Zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor. Allahu Ekber.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra engeller büyük ölçüde kalkıyordu. Peygamber Efendimiz'in özlemle beklediği, hasret hasret beklediği diğer insanlara, diğer ülkelere ulaşma imkanını elde ediyordu. Elçilerini hazırlıyor ve bir bir elçilerini krallara, hükümdarlara, emirlere mektuplar gönderiyor, İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Hazreti Dihye bin Halife'yi Bizans hükümdarına gönderiyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Dihye'ye önce Busra'ya uğramasını, Busra'daki Gassan emiri Haris'le görüşmesini, ondan mektubun Kayser'e ulaşması konusunda yardım istemesini tembih ediyordu. Hazreti Dihye radıyallahu anh Bizans diyarına hareket ediyor. Cins Arap atının üzerinde Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak Hristiyan topraklarına giriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına aynen uyuyordu. Önce Busra'daki Gassan emiri Haris'e varıyordu. Ondan Bizans hükümdarı Kayser'le görüşmesi konusunda yardım istiyor. Gassan emiri yardımcı oluyor. O sırada Kudüs'te bulunan Bizans hükümdarı Heraklius'la görüştürüyor ve mektup Heraklius'a ulaşıyordu. Mektupta Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan Rum'un büyüğü Hırak'le, hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam'a ve onu yayma hizmetine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. O kelime ancak Allah'a kulluk edelim. Ona kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah'a bırakıp da bir kısmınız diğer kısmınızı Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanız deyin. Mektup okuduktan sonra Bizans kralı ciddi boyutlarda alaka gösteriyordu. Şunu anlıyordu: Arap Yarımadası'nda sahici anlamda siyasi bir oluşum vardı. Bunu hemen anlıyor ki buna bigane kalmıyordu. İşin boyutlarını öğrenmek istiyordu. Öncelikle Peygamber Efendimiz'i daha bir yakinen tanımak istiyordu. Emir veriyordu. Peygamber Efendimiz'i yakinen tanıyan, Medine'den, Mekke'den kim varsa hemen bulup makamına getirilmesini söylüyordu. O sırada Ebu Süfyan ticaret için arkadaşlarıyla Gazze'ye gelmişlerdi. Görevliler Ebu Süfyan'ı ve arkadaşlarını hemen derdest edip Kral Heraklius'un huzuruna çıkarıyorlardı. Kral Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanıdığını söyleyince son derece seviniyordu. Aradığını bulmuştu. Artık sorularını sorabilirdi. Öğrenmek istediklerini öğrenebilirdi. Bir de isabetli bir durum vardı. Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'e muhalifti. Dolayısıyla yalan söyleme ihtimali son derece düşüktü. Bizans kralı Heraklius ile Ebu Süfyan'ın arasında geçen konuşmanın bir kısmı şöyleydi: Heraklius, eğer yalan söylemeyecek olursan sana bazı şeyler soracağım. Eğer yalan söyleyecek olursan bil ki yalancılık hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Ayrıca eğer yalan söyleyecek olursan arkadaşların doğrusunu söyleyeceklerdir. Onlar senin yalanlarına müsaade etmeyeceklerdir. Söyle bakalım, aranızdan çıkan ve peygamber olduğunu söyleyen bu kişi kimdir? Ebu Süfyan, ey hükümdar, onun işini büyütme. Bu tahmin ettiğinden daha önemsiz bir olaydır. Hükümdar, sen benim sorularıma cevap ver. O sizden ne istiyor? Ebu Süfyan, yalnız Allah'a ibadet etmemizi ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamamızı istiyor. Bizi bu konuda atalarımızın yolundan uzaklaştırmak istiyor. Ayrıca namaz kılmayı, doğru olmayı, yoksullara yardım etmeyi, kötülüklerden kaçınmayı, verilen söze sadık kalmayı, emanete ihanet etmemeyi, akrabalarla ilgilenmeyi istiyor. Hükümdar, onun soyu bakımından aranızdaki durumu nedir? Ebu Sufyan, o soylu bir aileye mensuptur. Hükümdar, daha önce aranızdan peygamberlik iddiasında bulunan bir kimse çıktı mı? Ebu Sufyan, hayır, böyle birisi hiç çıkmadı, Muhammed ilktir. Hükümdar, onun atalar arasında hükümdar olan bir kimse var mı? Ebu Sufyan, hayır, yok. Hükümdar, ona kimler tabi oluyor, yoksullar mı, zenginler mi? Ebu Sufyan, ona daha çok halkın yoksulları, kadınlar ve gençler tabi oluyor. Hükümdar, ona tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu, yoksa azalıyor mu? Ebu Sufyan, sürekli artıyor. Hükümdar, onun dinine girdikten sonra ondan veya dininden hoşnut olmayarak tekrar eski dine dönenler var mı? Ebu Sufyan, hayır, hiç yok. Hükümdar, onunla hiç savaştınız mı? Eğer savaştıysanız o sizi hiç yendi mi? Ebu Sufyan, benim bulunmadığım bir savaşta bizi yendi, diğerinde ise biz yendik. Hükümdar, onu yalancı birisi olarak mı, yoksa doğru sözlü birisi olarak mı tanırsınız? Ebu Sufyan, onu her zaman doğru sözlü birisi olarak tanıdık. Hükümdar, hiç sözünde durmadığı oldu mu? Ebu Sufyan, hayır, hiç olmadı. Şu anda da onunla bir anlaşma yaptık. Bir süreliğine aramızdaki savaşları durdurduk. Bu süre içerisinde kendisinin ne yapacağını bilmiyoruz diyordu. Daha sonra Ebu Sufyan bu görüşmenin ayrıntıları anlatıyordu. O anlatımında Kayser'le konuşurken Muhammed hakkında yalan şeyler söylemeyi çok arzuladım. Ama bizi dinlemekte olan arkadaşlarımın beni yalancılıkla itham ederek aşağılamalarından çekindim. Onların gözünde yalancı konuma düşüp saygımı yitirmek istemediğim için bütün sorulara doğru cevap vermek zorunda kaldım. Eğer arkadaşlarım olmasaydı yalan söylerdim. Zaten bunu da çok arzuluyordum. Heraklius mektubu okudup çevresindeki insanlara bir şey söyleyince bir gürültü koptu. Sesler yükselmeye başladı. Fakat ben ne dediklerini tam anlayamıyordum. Heraklius bizim dışarı çıkmamızı istedi diyordu. Heraklius Ebu Sufyan'la görüşmesinden sonra şöyle diyor. Onun soyunu, sülalesinden hükümdar çıkıp çıkmadığını, dinine halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıfları mı girdiğini, dinine girenlerin her geçen gün artıp artmadığını, dinine girdikten sonra ayrılan olup olmadığını, peygamberin hiç yalan söyleyip söylemediğini, onunla yapılan savaşlarda sonucun nasıl olduğunu, bütün sorularına aldığı cevaplarla Heraklius, Hazreti Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu söyledi. Hatta bu söylenenler doğru ise, ayaklarımın bastığı şu topraklar yakında onun olacaktır dedi. Ancak devlet ricali ve din adamları bu sözlere şiddetle karşılık verdiler. Bizans hükümdarı Heraklius, elçi Hazreti Dıhye bin Halife'ye son derece saygılı davrandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevabi mektubunu yazdı. Yazdığı mektubuyla beraber bir hayli hediyelerle elçiyi uğurladı. Kaynaklarda Müslüman olmaya yöneldiği ama ortamın sert olması nedeniyle bu asil adımı atamadığı kaydediliyor. Elçi Dıhya radıyallahu anh Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varıyor ve olanları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun saltanatı bir süre daha devam edecek buyurdular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şuca bin Vef el-Esedi'yi Şam emiri Halis bin Ebi Şemre'ye gönderiyordu. Şam emiri Peygamber Efendimiz'e öfkeleniyor ve hemen bir ordu hazırlayıp Medine üzerine yürümek istiyordu. Ama Şam emiri Bizans hükümdarından izin almadan bir hareket yapamazdı. İzin istedi ama Heraklius izin vermedi. Şam emiri saygısız ve olumsuz davranmıştı. Peygamber Efendimiz Mısır mukavkısına Hazreti Hatip bin Ebi Belta'yı gönderiyordu. Mısır mukavkısı olumlu davranıyor, Hazreti Hatip bin Ebi Belta'ya sorular soruyor. Hazreti Hatip radıyallahu anh güzel bir konuşma yapıyor. Ama İslam'a yöneliş olmuyor. Elçiyi hediyelerle Medine'ye gönderiyor. Elçi Hazreti Hatip bin Belta radıyallahu anh olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca saltanatına kıyamadı, fakat saltanatı kendisine kalmayacak buyurdu. Ülkelere gönderilen mektuplar konusunda genel bir değerlendirme yapmayı denediğimizde mektupların içeriği birbirine çok yakındı. Bütün mektuplarda tevhide vurgu vardı. Bütün dikkatler tevhide çekiliyordu. Son derece önemli bir husus dikkatlerimizi çekiyordu. Devlet adamlarına gönderilen mektuplarda İslam'a davet ediliyor, İslam'ın bütün insanlığa ulaştırılması konusunda omuz omuza verilmesi isteniyor ve bu idarecilerin idare makamlarında kalacakları vurgulanıyordu. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saltanat peşinde olmadığının altı çizilmiş oluyordu. Peygamber Efendimiz'in davet mektuplarında yalın, sade, saygı ve hakikatin ifade edilişi vardı. Hafife alan, yukarıdan bakan, tehdit eden, korkutan bir üslup yoktu. Doğal, tabii bir şekilde hakikatin dile getirilmesi vardı. Ayrıca ülke hükümdarlarının konumuna göre hitap ediş vardı. Rum'un büyüğü, Kıptilerin ulusu, Fars'ın ulusu şeklinde ifadeler vardı. Onların konumlarına saygı vardı. Peygamber Efendimiz elçilerini seçme konusunda son derece dikkatlilik gösteriyordu. Elçiler daha önce o ülkelere gitmişlerdi. Belirli boyutlarda o ülkelerin dillerini biliyorlardı. O toplumu belli boyutlarda tanıyorlardı. Ayrıca görünümleri etkiliydi. Fiziksel görünümleri güzeldi. Sağlıklı ve sağlam vücutluydular. Kavrayışları keskin olanlardı. Netice itibariyle Müslüman milleti temsil edecek özellikteydiler. Bir milleti temsil edecek özellikleri vardı. Peygamber Efendimizin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. İnsanların kabiliyetlerini iyi tespit eder ve her insanı kabiliyeti baskın olduğu alanda çalışma zeminini oluştururdu. Böylece toplumun kalitesini kısa zamanda yükseltirdi. Kaliteli ve verimli bir toplumun oluşmasına neden olurdu. Kaliteli ve dengeli toplumlarda her işi ehline vermek ya da ehlini bulmak ve ona vermek şeklinde olurdu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Hicr 36-39 İblis'in duası. İblis dedi ki, Rabbim, madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. Allah buyurdu ki, peki sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. İblis,
1: Rabbim, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim ve onların tümünü yoldan saptıracağım. Bunun tek istisnası onlar arasındaki inancını batıldan arındırıp saf ve tertemiz tutma çabasını desteklediğin kulların olacak,
0: dedi.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin? Yokluk nasıl? Yaşamak ne topyekün? Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

O yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

her nefsine talipsen, çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı istersen, fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

0: latuf. Sen her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin, çiçeklerle süslersin, ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz cininleri ete ve kemiğe bürürsün, gül yüzlerle süslersin, gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren, lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
1: Ya Beşir,
0: sen kereminle her derdi ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
1: Ya Cemil,
0: güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Mütekebbir Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Amin. El-Mütekebbir, büyüklüğün kemalinde her şeyden yüce, her kötülükten münezzeh, kullarına zulmetmekten uzak, her şeyde, her işte ve hadisede aklın ve vehmin anlayış kabiliyetinin çok üstünde olan, azamet ve yüceliğini gösteren. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'inde büyüklüğünün ve rahmetinin eseri olarak biz kullarının onu en iyi şekilde tanımamız, yalnız kendisine ibadet edip başka kapılar aramamamız için zatını böylece güzel anlatır. O muhteşem ayetleri okurken yeri göğü titreten bir yüceliği hisseder, içimiz haşyetle dolarken ayetlerin manevi havasındaki rahmetle de ruhumuzun engin bir rahmet denizinde serinliğini fark ederiz. Hazreti Musa aleyhisselam, Kelimullah lakaplı büyük peygamber, o da bir insandı ve o da bir insan gibi fıtratında yazılı olanı, kendini yaradanı görmek istedi. Rabbini, kendisine Tur dağında seslenen Rabbini dünya gözüyle görmek

istedi. Ayetleri dinleyelim. El-Mütekebbir olan Yüce Mevlamızın kelamını dinleyelim ve kulak verelim o sese. Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Yüce Yaradan, Habibinin ümmeti ile Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla her an, her yerde konuşuyor. Ne olur bu muhteşem sadayı duyalım yüreklerimizde. Hazreti Musa aleyhisselam da bir insandı. Yüce Mevlamız dileseydi, insanoğluna meleklerden de peygamberler gönderebilirdi. Ama o zaman biz aciz insanlar, o bir melek, biz onun yaptığına takat getiremeyiz, onu taklit edemeyiz diyecektik. Her işi hikmetli, el-hakim olan Allah Celle Celaluhu, her şeyin ezeli ve ebedi ilmi katında olan el-alim olan Allah Celle Celaluhu, insanoğluna kendi cinsinden insan bir peygamber gönderdi ve peygamberler gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan, hayatlarından örnekler verilen peygamberlerin aleyhimusselam acılarında, sıkıntılarında kendinizi bulursunuz. Kur'an-ı Kerim ile dost olalım. Onun ruhlara itminan veren ikliminde yaşamaya başlayınca her ayetin bize hitap ettiğini görecek ve Rabbimizin, Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Rabbimizin bizimle de Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla konuştuğunu anlayacak ve kitabımıza daha fazla düşkün olacak, adeta sevdalanacağız. Dinleyelim bu muhteşem kelamı. Araf suresi. Ve Musa'ya 30 geceye vaat ettik, vaat verdik ve sureye bir 10 gece daha ekledik ve böylece Rabbinin mikatı tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde benim yerime geç, ıslaha çalış ve bozguncuların yolundan gitme. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin, velakin dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin. Rabbi dağa tecelli edince, onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Allah'ım, seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim. El-Mütekebbirdir o, yücelerden yücedir. Bizim onu dünya gözüyle görmemiz mümkün değil bu dünyada. Ama kalp gözlerimizle onun kudretinin eserlerine bakar, yüceliğini görür, secdelere kapanırız. Bizden beklenen de zaten onu tanımamız, ona iman etmemiz ve ona ibadet etmemizdir. Ve o yüceler yücesinin rahmetini
hissedelim şimdi de. Allah Celle Celaluhu'nun Habibim dediği, kulum ve Resulüm diye övdüğü peygamberler silsilesinin tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak: ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek: ey Rabbim, sen Rabbul Alemin iken ben seni nasıl ziyaret ederim? Rab Teala diyecek: bilmedin mi, falan kulum hastalandı, fakat sen onu ziyaret etmedin, bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin, yanında beni bulacaktın. Rab Teala diyecek: ey Ademoğlu, ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek: ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek: benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulacaktın. Rabbimiz Teala diyecek: ey Ademoğlu, ben senden su istedim, bana su vermedin. Kul diyecek: ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek: kulum falan senden su istedi, sen ona su vermedin, bilmiyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın, bunu benim yanımda bulacaktın. Değerli kardeşlerim, yani Allah Celle Celaluhu için Allah'ın kullarına yapılan ihsan, ikram ve hediyeler bir nevi Cenab-ı Hak hesabına olduğu için Cenab-ı Hakk'a yapılmış gibi addediliyor. El-Mütekebbirdir o, yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir. Ona yer, mekan atfetme yanlışlığına düşmeyelim. O her yerdedir. Hasta, bitap kulunun gönlündedir. Aç ve zavallı bir kulun yanı başındadır. İhtiyaç sahibinin ah dolu dualarındadır. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Denildiği gibi Yüce Allah Celle Celaluhu kendisini şirksiz seven her gönüldedir. Büyüklük ve ululuk işte budur. Hazreti Musa aleyhisselam gibi Yaradanımızı görmek mi istiyoruz? Bir hastayı ziyaret edelim, onu orada bulacağız. Bir fakiri yedirelim, sofradaki huzurda, fakirin duasında onu hissedeceğiz. Bir susuzun susuzluğunu giderin, sizin ruhunuzun bir rahmet pınarından coşan damlalarla esenliğe ulaştığını görecek ve Rabbinizin size o mahsus lütfuyla rahmet ettiğini hissedeceksiniz.
İşte sır burada. Yücelik ona, sadece ona ait. O, bizden varlığımızla büyüklenmeden zor durumdakilere el uzatmamızı, yani yukarılara değil aşağılara bakarak yaşamamızı ve bir kul olduğumuzu bilerek yüzü secdelerde mütevazi insanlar olmamızı ve gariplerini unutmamamızı istiyor. El-Mütekebbir isminin tecellileri işte bunlardır. Ne kadar küçük olduğumuzu idrak edebilirsek, o kadar büyürüz Rabbimizin katında. Ne kadar verirsek varlığımızdan, o kadar zenginleşiriz onun katında. Dünyayı ne kadar değersiz kabul eder, ne kadar önemsemezsek, dünyalıkları, ahiretimiz o kadar değerlenir onun katında. Hele hele ne kadar yaralı, kırık gönüllü, mazlum ve garip bulur, ne kadar sevindirirseniz onları, o gönüllerde Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'ndaki buluşması gibi Rabbinizle buluşur, onun has kulu olursunuz iki cihanda da. İnsan suresi. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Mütekebbir isminin tecellisini hayatımızda tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Mütekebbir ismi mübarekini anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına nolur ereyim. Ne deyim, ahire zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar-ı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Ne deyim, ahire zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olan, bir kadem basmasıyla pak olan, ezilip rize ve rize çak olan. Ne deyim, ahire zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem, nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bahirem. Ne deyim, ahire zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye. Bi aklı ser mesteye, ne deyim, ahire zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-i Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet

Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

Çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir kapı.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız. Devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
2: İnşallah.
1: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
2: Amin.
1: Buyurun hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye, müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-i baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi.
1: Tercüme Abdülmecid Nursi'ye ait.
2: Evet.
1: Nerede yazılmıştı?
2: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
1: Evet.
2: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehl-i hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi, ve İmam-ı Rabbani

0: Risale-i Nur'uyla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lematı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp İtiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar. Türkçe Risale-i Nur'un

0: 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu meqalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma: Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniyeden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip acip muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
1: Evet.
0: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyessere ederse.
1: Amin.
0: Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyessere eylesin inşallah.
1: Amin. Amin.
0: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
1: Amin.
0: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim. İnşallah bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
1: Amin.
0: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahil ta'ala'l fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

ansızın bir kara su iner deniz fenerinin gözlerine. Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz dibinin devleri. Koç sürüsü dalgalar toslaşır gerine gerine. Ötede yıkkın bir balıkçı köyünün çiçeksiz evleri. Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez. Bense bu kaderi iyi bilirim. Benim adım Kepez. Yıldızlar olmadı mı, dolunay olmadı mı, gökyüzü de kördür. Yüreğindeki kara bulutlar durmadan yıldırımlar kusar. Yorgun bir gemi oturur kayalara, karışır birbirine dua ve küfür. Korkuysa şapkasını her zaman kapkara bir dala asar. Bir yosun tarlasında dinlenirken gördüm ölümü kaç kez. Gülümseyerek selam verip geçti. Ben korkusuz Kepez. Sünger ve inci avcısının kanına girdi bu denizler. Kaç taze gelin ihtiyarladı bu ufuklara baka baka. Her sabah neşeli bir ıslık aydınlığında evden çıkıp gidenler. Ya döndüler ya hiç dönmediler yaralı akşamlara. Yalnız kalmayınca, aç kalmayınca oğlak kuzu melemez. Ben ne dramlar yaşamışımdır bu kıyıda. Ben Kepez. Mutlu insanlar da gördüm, gelip kollarımın arasında sevişen. Ama uzun sürmedi şıngır mıngır kristal ömürleri. Ne çığlıklar işittim rüzgarlardan, mevsim mevsim değişen. Hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri. Tedirgin martıların kanatları vakte vururken gez. Ben dilsiz bir görgü tanığıyım. Benim adım Kepez. Gün kısalır, bir gecede değişirdi renk renk haritam. Gün uzar, sızlayan sütlü bir göğüstü tarihi kadim. Sırdır, ayıptır, gördüklerimin hepsini anlatamam. Gemiler gelip geçerken kaç dilden hüzünlü şarkılar dinledim. Gül yanaklı, lale dudaklı ne güzeller gitti gelmez. Ben hep aynı yerde beklerim, benim adım Kepez. Bazen denize küser de gökteki yıldızlarla konuşurum. Bazen gidemediğim yerleri okşamak isterim, bulamam ellerimi. Ay doğarken başlar en uzun süren sarhoşluğum. Asırlar kemirse de koparamazlar zincirlerimi. Kimse kirli ayaklarıyla yüreğimi tepeleyemez. Ben beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanırım. Benim adım Kepez.

ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden, sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çile
1: söyleyemediğim bizler. Söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından, çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat, her

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u âhın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık unanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek,

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: 59-61 Cehennemliklerin Duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra engeller büyük ölçüde kalkıyordu. Peygamber Efendimizin özlemle beklediği, hasret hasret beklediği diğer insanlara, diğer ülkelere ulaşma imkanını elde ediyordu. Elçilerini hazırlıyor ve bir bir elçilerini krallara, hükümdarlara, emirlere mektuplar gönderiyor, İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Hazreti Dihye bin Halife'yi Bizans hükümdarına gönderiyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Dihye'ye önce Busra'ya uğramasını, Busra'daki Gassan emiri Haris'le görüşmesini, ondan mektubun Kayser'e ulaşması konusunda yardım istemesini tembih ediyordu. Hazreti Dihye radıyallahu anh Bizans diyarına hareket ediyor. Cins Arap atının üzerinde Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak Hristiyan topraklarına giriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına aynen uyuyordu. Önce Busra'daki Gassan emiri Haris'e varıyordu. Ondan Bizans hükümdarı Kayser'le görüşmesi konusunda yardım istiyor. Gassan emiri yardımcı oluyor. O sırada Kudüs'te bulunan Bizans hükümdarı Heraklius'la görüştürüyor ve mektup Heraklius'a ulaşıyordu. Mektupta Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan Rum'un büyüğü Hırak'le, hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam'a ve onu yayma hizmetine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. O kelime ancak Allah'a kulluk edelim. Ona kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah'a bırakıp da bir kısmınız diğer kısmınızı Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanız deyin. Mektup okuduktan sonra Bizans kralı ciddi boyutlarda alaka gösteriyordu. Şunu anlıyordu: Arap Yarımadası'nda sahici anlamda siyasi bir oluşum vardı. Bunu hemen anlıyor ki buna bigane kalmıyordu. İşin boyutlarını öğrenmek istiyordu. Öncelikle Peygamber Efendimiz'i daha bir yakinen tanımak istiyordu. Emir veriyordu. Peygamber Efendimiz'i yakinen tanıyan, Medine'den, Mekke'den kim varsa hemen bulup makamına getirilmesini söylüyordu. O sırada Ebu Süfyan ticaret için arkadaşlarıyla Gazze'ye gelmişlerdi. Görevliler Ebu Süfyan'ı ve arkadaşlarını hemen derdest edip Kral Heraklius'un huzuruna çıkarıyorlardı. Kral Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanıdığını söyleyince son derece seviniyordu. Aradığını bulmuştu. Artık sorularını sorabilirdi. Öğrenmek istediklerini öğrenebilirdi. Bir de isabetli bir durum vardı. Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'e muhalifti. Dolayısıyla yalan söyleme ihtimali son derece düşüktü. Bizans kralı Heraklius ile Ebu Süfyan'ın arasında geçen konuşmanın bir kısmı şöyleydi: Heraklius, eğer yalan söylemeyecek olursan sana bazı şeyler soracağım. Eğer yalan söyleyecek olursan bil ki yalancılık hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Ayrıca eğer yalan söyleyecek olursan arkadaşların doğrusunu söyleyeceklerdir. Onlar senin yalanlarına müsaade etmeyeceklerdir. Söyle bakalım, aranızdan çıkan ve peygamber olduğunu söyleyen bu kişi kimdir? Ebu Süfyan, ey hükümdar, onun işini büyütme. Bu tahmin ettiğinden daha önemsiz bir olaydır. Hükümdar, sen benim sorularıma cevap ver. O sizden ne istiyor? Ebu Süfyan, yalnız Allah'a ibadet etmemizi,
ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamamızı istiyor. Bizi bu konuda atalarımızın yolundan uzaklaştırmak istiyor. Ayrıca namaz kılmayı, doğru olmayı, yoksullara yardım etmeyi, kötülüklerden kaçınmayı, verilen söze sadık kalmayı, emanete ihanet etmemeyi, akrabalarla ilgilenmeyi istiyor. Hükümdar, onun soyu bakımından aranızdaki durumu nedir? Ebu Süfyan, o soylu bir aile bakımından aranızdaki durumu nedir? Ebu Süfyan, o soylu bir aileye mensuptur. Hükümdar, daha önce

ona tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu yoksa azalıyor mu? Ebu Sufyan sürekli artıyor. Hükümdar onun dinine girdikten sonra ondan veya dininden hoşnut olmayarak tekrar eski dine dönenler var mı? Ebu Sufyan hayır, hiç yok. Hükümdar onunla hiç savaştınız mı? Eğer savaştıysanız o sizi hiç yendi mi? Ebu Sufyan benim bulunmadığım bir savaşta bizi yendi. Diğerinde ise biz yendik. Hükümdar onu yalancı birisi olarak mı yoksa doğru sözlü birisi olarak mı tanırsınız? Ebu Sufyan onu her zaman doğru sözlü birisi olarak tanıdık. Hükümdar hiç sözünde durmadığı oldu mu? Ebu Sufyan hayır, hiç olmadı. Şu anda da onunla bir anlaşma yaptık. Bir süreliğine aramızdaki savaşları durdurduk. Bu süre içerisinde kendisinin ne yapacağını bilmiyoruz diyordu. Daha sonra Ebu Sufyan bu görüşmenin ayrıntıları anlatıyordu. O anlatımında Kayser'le konuşurken Muhammed hakkında yalan şeyler söylemeyi çok arzuladım. Ama bizi dinlemekte olan arkadaşlarımın beni yalancılıkla itham ederek aşağılamalarından çekindim. Onların gözünde yalancı konuma düşüp saygımı yitirmek istemediğim için bütün sorulara doğru cevap vermek zorunda kaldım. Eğer arkadaşlarım olmasaydı yalan söylerdim. Zaten bunu da çok arzuluyordum. Heraklius mektubu okudup çevresindeki insanlara bir şey söyleyince bir gürültü koptu. Sesler yükselmeye başladı. Fakat ben ne dediklerini tam anlayamıyordum. Heraklius bizim dışarı çıkmamızı istedi diyordu. Heraklius Ebu Sufyan'la görüşmesinden sonra şöyle diyor. Onun soyunu, sülalesinden hükümdar çıkıp çıkmadığını, dinine halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıfları mı girdiğini, dinine girenlerin her geçen gün artıp artmadığını, dinine girdikten sonra ayrılan olup olmadığını, peygamberin hiç yalan söyleyip söylemediğini, onunla yapılan savaşlarda sonucun nasıl olduğunu, bütün sorularına aldığı cevaplarla Heraklius, Hazreti Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu söyledi. Hatta bu söylenenler doğru ise ayaklarımın bastığı şu topraklar yakında onun olacaktır dedi. Ancak devlet ricali ve din adamları bu sözlere şiddetle karşılık verdiler. Bizans hükümdarı Heraklius, elçi Hazreti Dıhye bin Halife'ye son derece saygılı davrandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevabi mektubunu yazdı. Yazdığı mektubuyla beraber bir hayli hediyelerle elçiyi uğurladı. Kaynaklarda Müslüman olmaya yöneldiği ama ortamın sert olması nedeniyle bu asil adımı atamadığı kaydediliyor. Elçi Dıhya radıyallahu anh Medine'ye Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna varıyor ve olanları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun saltanatı bir süre daha devam edecek buyurdular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Şuca bin Vef el-Esedi'yi Şam emiri Halis bin Ebi Şemre'ye gönderiyordu. Şam emiri Peygamber Efendimiz'e öfkeleniyor ve hemen bir ordu hazırlayıp Medine üzerine yürümek istiyordu. Ama Şam emiri Bizans hükümdarından izin almadan bir hareket yapamazdı. İzin istedi ama Heraklius izin vermedi. Şam emiri saygısız ve olumsuz davranmıştı. Peygamber Efendimiz Mısır mukavkısına Hazreti Hatip bin Ebi Belta'yı gönderiyordu. Mısır mukavkısı olumlu davranıyor. Hazreti Hatip bin Ebi Belta'ya sorular soruyor. Hazreti Hatip radıyallahu anh güzel bir konuşma yapıyor. Ama İslam'a yöneliş olmuyor. Elçiyi hediyelerle Medine'ye gönderiyor. Elçi Hazreti Hatip bin Belta radıyallahu anh olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca saltanatına kıyamadı fakat saltanatı kendisine kalmayacak buyurdu. Ülkelere gönderilen mektuplar konusunda genel bir değerlendirme yapmayı denediğimizde mektupların içeriği birbirine çok yakındı. Bütün mektuplar

0: da tevhide vurgu vardı. Bütün dikkatler tevhide çekiliyordu. Son derece önemli bir husus dikkatlerimizi çekiyordu. Devlet adamlarına gönderilen mektuplarda İslam'a davet ediliyor, İslam'ın bütün insanlığa ulaştırılması konusunda omuz omuza verilmesi isteniyor ve bu idarecilerin idare makamlarında kalacakları vurgulanıyordu. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saltanat peşinde olmadığının altı çizilmiş oluyordu. Peygamber Efendimiz'in davet mektuplarında yalın, sade, saygı ve hakikatin ifade edilişi vardı. Hafife alan, yukarıdan bakan, tehdit eden, korkutan bir üslup yoktu. Doğal, tabii bir şekilde hakikatin dile getirilmesi vardı. Ayrıca ülke hükümdarlarının konumuna göre hitap ediş vardı. Rum'un büyüğü, Kıptilerin ulusu, Fars'ın ulusu şeklinde ifadeler vardı. Onların konumlarına saygı vardı. Peygamber Efendimiz elçilerini seçme konusunda son derece dikkatlilik gösteriyordu. Elçiler daha önce o ülkelere gitmişlerdi. Belirli boyutlarda o ülkelerin dillerini biliyorlardı. O toplumu belli boyutlarda tanıyorlardı. Ayrıca görünümleri etkiliydi. Fiziksel görünümleri güzeldi. Sağlıklı ve sağlam vücutluydular. Kavrayışları keskin olanlardı. Netice itibariyle Müslüman milleti temsil edecek özellikteydiler. Bir milleti temsil edecek özellikleri vardı. Peygamber Efendimizin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. İnsanların kabiliyetlerini iyi tespit eder ve her insanı kabiliyeti baskın olduğu alanda çalışma zeminini oluştururdu. Böylece toplumun kalitesini kısa zamanda yükseltirdi. Kaliteli ve verimli bir toplumun oluşmasına neden olurdu. Kaliteli ve dengeli toplumlarda her işi ehline vermek ya da ehlini bulmak ve ona vermek şeklinde olurdu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: İhanet etmedim Eylül. İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttüğün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanardağ beslediğini biliyorum aslında. Gülüyorsun, kokusunu alıyorum yıldırımların. Ellerindi beni böyle dağıtan. Birbirine ekleyip kalplerimizi yürüyelim derken Eylül, ellerindi kan bulaştıran dudaklarıma. Züleyha bakışıyla beni zindana sürüp Yusuf'tan alıkoyan felaket gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın mel'un saldırısından. Uçurumuna düştüm olumsuz duygularım. Karabasan ve korku dar ağacında sevgine yönelip çamurlara bulandım. Mazlum bir iniltiydi, intihar etme Leyla. Parçalanan yüreğimle can fezam diye Eylül, hep Eylül sayıkladım. Yakamda bir karanfil gibi aşağılayan korkunç kelimelerin. Halbuki ben şifası olmayan bir hekimin kapısından çaresizlik devşiren sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben mehtabı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır dağarcığımdan. Keser damarlarımı ruhumu merhametine terk ettiğim Rüveyda. Veya umutsuz bir gün, veya kanlı bir Eylül.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp işine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim? Diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam'a.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı sudani. Üç ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakil hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu? Ya Resulallah.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin? Kum bakışlı, zencefil kokulu aynalarda. İşine son verilen bir ırgattır yaşamak. Kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler daracından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyre daldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir. Sevda için haykıran. Al Beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam. İhanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna takılır ayakları.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ هَذَا يَعْنِ الْلِسَانَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dilini işaret ediyor ve diyor ki ben sizin için bundan korkuyorum. Dilini işaret ederek bundan korkuyorum. رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا Allah o kula merhamet etsin, eder ki قَالَ خَيْرًا Güzel şey söyler, hayır söyler, hayır söz söyler. Fekanime. Ne yapar burada? Ganimet alır. İstifade eder. Zengin olur. Kazanır. Sekete an su'in. Kötü bir şeyden de sukut eder. Ağzı kötü bir laf söylemez. Dili kötü bir şey söylemez. Bu konuda da sukut eder. Feselime kurtulur. Barış erer, huzur erer, sükun erer. Değerli kardeşlerim, İşin en önemli noktalarından birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gösteriyor. Bu dil. Dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Lokman Hekim kendisi efendisinin yanında hizmet ediyor. Efendisi ona bir gün diyor ki bir koyun kes ve bu koyunu kestikten sonra en güzel İki yerini bana getir. En güzel yerler neyse onu getir, ikram et. Lokman Hekim koyunu kesiyor, kurban ediyor ve efendisinin huzuruna bir dilini, bir de yüreğini, kalbini getiriyor. Buyur efendim diyor, bu. Tamam diyor efendisi. Ertesi gün oluyor. Efendisi tekrar Lokman Hekim'e diyor ki bir koyun kes, bir kurban kes ve en kötü yeri nereyse onu getir. Lokman Hekim gidiyor, kurbanı kesiyor ve efendisinin önüne getiriyor ve koyuyor. Efendisi bakıyor ki aynı şey. Dünkü gelen neydi? Dil ve kalp, yürek. Ve soruyor ona hikmetini, nedir bu? En güzel yeri neresidir diye söyledim, bunu getirdin. En kötü nedir, neresidir diye onu getir dedim. Sen bunu getirdin. Aynı şey. Bundaki hikmet nedir? Bu ne? Açıklar mısın diye sorunca Lokman Hekim diyor ki bu iki uzuv, dil ve kalp, güzel olursa en güzel yer burasıdır. Ha bozuk olursa en fesat yerde, en kötü yerde, en rezil yerde budur. Bu nedenle dil çok önemli değerli kardeşlerim. Dil çok önemli. Hassasiyetle bunun üstünde duracağız. Peygamberimiz ne diyor? Ben bu dilden korkuyorum sizin için. Ha bir insan hayır konuşacak ya da susacak. Ha, hayır konuşursa Allah ona merhamet eder ve ganimet elde eder, kar eder, kazanır. Veya kötü bir şey söylemez, en azından susar. Bununla da kendini korumuş olur, barışa ermiş olur, sükuna ermiş olur. Allah-u Teala dilimizi korumayı bizlere nasip eylesin ve dilini tutan, tutabilen kullarından eylesin. Çünkü bütün azalar her gün sabah dile yalvarırlar. Derler ki aman ha sen iyi ol, güzel ol. Sen iyi olursan, güzel olursan biz de iyi ve güzel oluruz. Sen bozuk olursan, sen kötü olursan biz de bu nedenle kötü oluruz, bozuk oluruz, fesat oluruz. Kardeşlerim, bazı günahlar vardır dille işlenir. Bazı günahlar vardır elle işlenir. Bazı günahlar vardır ayakla işlenir. Bazı günahlar vardır kalple işlenir. Ve bazı iyilikler de var kalptendir, bazı güzellikler var elledir, bazı güzellikler var ayakladır, bazı güzellikler var dilledir. Eğer bir kul dili Allah'a zikrederse, hayır sözü söylerse, insanlara iyiliği anlatırsa, iyilik tavsiyesinde bulunursa, ilim öğretirse, güzel şeyleri öğretirse, hayır olmuştur, güzel olmuştur ve kurtulmuştur. Ama dili kötü şeyler söylerse, söverse, küfrederse, inkarı diliyle getirirse, ona hakaret ederse, onun namusuna dil uzatırsa, ona küfretmiş, ona sövmüş, insanları birbirine kışkırtmışsa bunlar dille olur.
Allah'ın yasakladığı şeyleri, şehevi duyguları kapartacak gayri ahlaki sözler söylemişse ne yapar? Bu hep günah yazılır. Bu nedenle dil çok önemli ve Peygamberimiz bu önemi bize belirtmek için bundan korkuyorum diyor. Sizin için bu dilinizden korkuyorum ve diline sahip çıkacak insan. Dilimize sahip çıkmamız lazım. Konuşmadan önce şöyle bir müzakere edeceğiz kendi kendimize. Bu sözü söylersek faydası ne? Ne fayda elde ederiz? Bize, etrafımıza bir faydası var mı? Dünyamız için bir faydası var mı? Ahiretimiz için bir faydası var mı? Bunu düşünmemiz lazım. Eğer bir faydası yoksa, kötüyse, zararlıysa o zaman o sözü konuşmayacağız. Büyük alimler, seleften büyük alimler böyle günlük konuşmalarını not ederlermiş, yazarlarmış. Yani o kadar da az konuşurlarmış ki o az konuşmalarına rağmen onu da not ederlermiş. Akşamı da onu çıkarır okurlarmış. Bakarlarmış ne konuştuk ederlermiş. Akşamı da onu çıkarır okurlarmış. Bakarlarmış ne konuştuk. Bu sözde ne fayda var?

dilim, ah dilim, başıma ne geliyorsa bundan geliyor. Ha demek ki zikir olur, Allah'ı zikreder, güzeldir. Hayırı anlatır, güzeldir. Güzelliği anlatır, güzeldir. Tatlı sözler söyler, iyidir. Ama bunun zıttı olursa küfür, hakaret, sövmek, insanların namusuna dil uzatmak, gıybet etmek, bunlar da hep nedir? Dille işlenen suçlardır, günahlardır. Bu nedenle bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diline sahip çıkan kurtulmuştur. Hem insanların yanında rahat eder, bir makamı vardır, hem de Allah'ın katında inşallah makamı vardır. O nedenle atalarımız ne demiş? Bir şey biliyorsan konuş, ibret alsınlar. Bir şey de bilmiyorsan sus, seni bir şey sansınlar. Sana bir değer versinler. Bu nedenle kişilerin yüzüstü sürünmelerinin, cehenneme düşmelerinin sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dilleri yüzündendir diye buyuruyor. Bu nedenle diline sahip çıkan kurtulur. Diline sahip çıkmayan hem bu dünyada zarar görür, hem de ahirette zarar görür. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Dil çok önemli kardeşlerim. Yani hassasiyetle dil üzerinde duracağız. Dilimize sahip çıkmaya çalışacağız. Boş ver, geç demeyeceğiz. Hassasiyetle önemli bu dilimize sahip çıkacağız. Dilimizi koruyacağız. Dilimiz ya hayır söyleyecek ya susacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ اَيْنَ تَزْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ Siz şu güneşin nereye gittiğini biliyor musunuz? اِنَّ هَذِهِ تَجْرِي Bu güneş gider. Nereye gider? Peygamberimiz buyuruyor. حَتَّى تَنْتَهِيَ اِلَى مُسْتَقَرٍ Böyle bir yere kadar, müstakar, akıp giden bir yere kadar. Yani ismi mekan olur, ismi zaman olur. Bu şekilde bir yere kadar karar kıldığı bir yere kadar gider. Tahtel arşi, arşın altında bir yere. Fetahirru sacideten, orada böyle secdeye varır. Güneşi görüyor musunuz? Güneş bile bir secdeye varıyor. Demek ki güneş böyle alalade bir cisim değil. Ruhu olan, böyle belli bir ruh taşıyan bir cisim. Secdeye kapanıyor. Allah Resulü anlatıyor. Bunlar gaybi haberlerdir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyor ve gerçektir. Biz buna öyle inanıyoruz. Ve gider, secdeye kapanır. فَلَا تَزَّالُوا كَزَالِكَ Böyle bu şekilde kalır. Ve hatta derler ki hani böyle kalacak gibi. Ve akabinden Hatta yuqale lehe onun için denir ki güneşe denir emir verilir irtefi'i yüksel irci'i ve geri dön min haysu ci'tin nasıl gelmişsen buraya o şekilde kalk yüksel ve dön feterci'u bu şekilde güneş döner fetusbihu tali'aten ve bu şekilde güneş doğar aydınlık verir Min matla'ihe doğacağı yerden. Nereden doğacaksa oradan tekrar doğar. Sümme tecri sonra tekrar güneş akıp gider. Bir yörünge etrafında biliyorsunuz güneş dönüp duruyor. Peygamberimiz bunu anlatıyor. Hatta tentehye ile müstakarrihe ve aynı şekilde o kendisine verilmiş olan karar kılınacak olan yere kadar gider ve orada nihayet bulur. Tahtel arşi arşın altında bir yerde. Fe tahirru sacideten fe la tezalu kezalik. Bu şekilde ne yapar? Orada Allahu Teala'ya secdeye kapanır. Bakın güneş tekrar secdeye kapanıyor. Hatta yuqale lehe ona tekrar şöyle deyinceye kadar ki irtefi'i yüksel. Irci'i ve geri dön min haysu ci'ti. Nereden geldiysen o yana doğru tekrar dön ve yüksel. فَتَرْجِعُوا Geri döner. فَتُصْبِهُ تَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا Ve doğacağı yerden, doğması gereken yerden tekrar ne yapar? Doğar. ثُمَّ تَجْرِي Bu şekilde devam eder. لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا Ve artık öyle olur ki insanlar onun hiçbir halini yadırgamaz olurlar.
Hani

0: kerih görmezler, kötü görmezler minha şeyden hiçbir şeyi. Hatta tentehye ila müstakarriha. Bu şekilde o kendisine karar kılınan yerde devam edip gider. Yani artık bizim için normal değil mi? Güneş doğuyor, güneş batıyor, güneş doğuyor, güneş batıyor. Bu artık bizim için normal. Biz onun secde ettiğini, tekrar ona emir verildiğini, o emirden sonra geri yükseldiğini, doğduğunu, bu şekilde gelip gittiğini, bir yörünge etrafında döndüğünü, hani bizim için artık normal bir şey. Hiç önemsemiyoruz bile. Bu kadar bizim için normalleşiyor. İşte Peygamberimiz bize bunu anlatıyor. O kinere tahta arşi, arşın altına gelir. Her zaman bu şekilde. Fe yukalü lehe, ona denir ki irtefi'i, yüksel, isbihi ve sabah ol. Veya nereden sabah olmuşsan oradan bat veya do şeklinde ona ne yapılır diyor, talimat verilir. Min mağribiki, bu şekilde ne yapar? Güneş battığı yerden doğmaya başlar. Fetusbihu taliyaten fi mağribihe, bu sefer ne yapar? Mağribden doğmaya, yani battığı yerden güneş doğmaya devam eder. Etedrune mete zâküm hîne la yenfevu nefsen İmanuha lem tekun amanat min qablu ev kesebet fi imaniha hayra. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem En'am suresinin 158. ayetini okuyor. Ve diyor ki işte kendisine güneşe ne dendi? Kalk, battığın yerden doğ ve o da ne yapacak? Battığı yerden doğar. Ve o ayeti kerimede En'am suresinin 158. ayetinde Allah Teala ne diyor? Bu ne zaman olacak bilir misiniz? İşte bu iman etmeyen yahut imanında bir hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanının fayda vermeyeceği zamandır. Biliyorsunuz güneş batıdan doğmadıkça tövbe kapısı açıktır. Kullar tövbe ederse Allah tövbelerini kabul eder. Ama artık güneş batıdan doğduktan sonra onların tövbeleri de kabul görmez. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki güneş batıdan doğmaya başladığı zaman 120 sene sonra da diyor kıyamet kopar. Yani demek ki bu hadisten anladığımız Hazreti İbni Ömer'in rivayet ettiği bu hadiste güneşin batıdan doğmasından itibaren biz 120 sene geçer. Ondan sonra kıyamet kopar. Allah-u Teala bizlere her zaman için tövbe etmeyi nasip eylesin. İşte değerli kardeşlerim, belki bilirsiniz, her zaman Yasin suresini okuyoruz. Yasin suresinin 3. sayfasında 38. ayeti cellede Allah-u Teala da ne diyor? Güneş de bir ayettir diyor. Yani gece ve gündüzün sebebi gibi görünen güneş de Allah'ın kudretine bir delildir. Kendisi için takdir edilen bir müstakar için akıp gider böyle, cereyan ediyor, akıp gidiyor. Güneşin işte bu akışının yalnız mekanda hareketi diye anlamamak gerekli. Mekan ve zamanla ilgili bütün eserleriyle, durumlarıyla varlık aleminde sürüp gitmesi manası anlamalıdır. Bunlar ne yapıyor? Işık veriyor, ısı veriyor ve bu cereyan edip gidiyor. İşte müstakar geçiyor. Mesela alimlerimiz bu müstakara çeşitli manalar vermiştir. Arapçada mimli maslar vardır, ismi zaman vardır, ismi mekandır. Hepsine girebilir. Tabii burada şöyle bir mana da çıkıyor. Yani güneş kendisi için takdir ve tahsis edilmiş ve istikrar sebebiyle sabit bir karar, düzenli bir kanun ile cereyan ediyor. Biz bunu anlıyoruz. Hesapsız, başıboş, kör bir tesadüf değildir. Böyle güneşin akıp gitmesi, batması, doğması böyle tesadüfi bir şey değildir. Bununla birlikte bir istikrar için kendi aleminde bir karar ve ölçü meydana getirmek hikmet ve gayesiyle veya sonunda bir sükunete erip durmak için akıp gidiyor böyle. Veya şöyle diyor alimler, ismi zaman olduğu zaman kendine mahsus bir istikrar zamanı için, yani duracağı bir vakte, belirli bir zamana kadar cereyan eder ki bu vakit güneş toplanıp dürüldüğü zaman, biliyorsunuz Tekvir suresinin 1. ayeti vardır. Allah-u Teala kıyametten bahsediyor. Güneş toplanıp dürüldüğü zaman ki vakte kadar devam edip gider. Veya şöyle bir manada anlaşılabiliyor. Mesela ismi mekan dediğimiz zaman, hani bir işin olduğu yer, bulunduğu yer gibi. O zaman da ne yapar? Kendine özgü bir istikrar yerine mahsus, yani yerinde sabit olarak cereyan eder. Kendi ekseninde döner yahut kendisinin karargahı olan alemin menfaatleri için cereyan edip gider diyor. İşte demek ki böyle güneş başıboş tesadüfi bir varlık değil. O muntazam bir kanun ile gökyüzünde akıp gidiyor ve mutlaka güneşin de bir sükune erme zamanı olacak ve güneş duracağı zamana kadar bu şekilde devam eder. Yani demek ki güneşin kutsi bir nefsi, yani ruhu vardır. Bu nefis güneşin cisminde bir nevi taalluku kalmak şartıyla ondan ayrılarak arş-ı âliye çıkar. Onun altında secde eder. Bu onun seyrine de münafi değildir. İşte biliyorsunuz felek ve yıldızların nefsi olduğuna da böyle alimler kanidirler, bu şekilde görüş belirtmişlerdir. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Mütekebbir Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Amin. El-Mütekebbir, büyüklüğün kemalinde her şeyden yüce, her kötülükten münezzeh, kullarına zulmetmekten uzak, her şeyde, her işte ve hadisede aklın ve vehmin anlayış kabiliyetinin çok üstünde olan, azamet ve yüceliğini gösteren. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'inde büyüklüğünün ve rahmetinin eseri olarak biz kullarının onu en iyi şekilde tanımamız, yalnız kendisine ibadet edip başka kapılar aramamamız için zatını böylece güzel anlatır. O muhteşem ayetleri okurken yeri göğü titreten bir yüceliği hisseder, içimiz haşyetle dolarken ayetlerin manevi havasındaki rahmetle de ruhumuzun engin bir rahmet denizinde serinliğini fark ederiz. Hazreti Musa aleyhisselam, Kelimullah lakaplı büyük peygamber, o da bir insandı ve o da bir insan gibi fıtratında yazılı olanı, kendini yaradanı görmek istedi. Rabbini, kendisine Tur Dağı'nda seslenen Rabbini dünya gözüyle görmek istedi. Ayetleri dinleyelim. El-Mütekebbir olan Yüce Mevlamızın kelamını dinleyelim ve kulak verelim o sese. Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Yüce Yaradan, Habibinin ümmeti ile Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla her an, her yerde konuşuyor. Ne olur bu muhteşem sadayı duyalım yüreklerimizde. Hazreti Musa aleyhisselam da bir insandı. Yüce Mevlamız dileseydi, insanoğluna meleklerden de peygamberler gönderebilirdi. Ama o zaman biz aciz insanlar, o bir melek, biz onun yaptığına takat getiremeyiz, onu taklit edemeyiz diyecektik. Her işi hikmetli, el-hakim olan Allah Celle Celaluhu, her şeyin ezeli ve ebedi ilmi katında olan el-alim olan Allah Celle Celaluhu, insanoğluna kendi cinsinden insan bir peygamber gönderdi ve peygamberler gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan
hayatlarından örnekler verilen peygamberlerin aleyhimusselam acılarında, sıkıntılarında kendinizi bulursunuz. Kur'an-ı Kerim ile dost olalım. Onun ruhlara itminan veren ikliminde yaşamaya başlayınca her ayetin bize hitap ettiğini görecek ve Rabbimizin Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Rabbimizin bizimle de Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla konuştuğunu anlayacak ve kitabımıza daha fazla düşkün olacak, adeta sevdalanacağız. Dinleyelim bu muhteşem kelamı. Araf suresi. Ve Musa'ya 30 geceye vaat ettik. Vaat verdik. Ve sureye bir 10 gece daha ekledik. Ve böylece Rabbinin mikatı tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde benim yerime geç. Islaha çalış ve bozguncuların yolundan gitme. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin, velakin dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin. Rabbi dağa tecelli edince, onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Allah'ım, seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim. El-Mütekebbirdir o, yücelerden yücedir. Bizim onu dünya gözüyle görmemiz mümkün değil bu dünyada. Ama kalp gözlerimizle onun kudretinin eserlerine bakar, yüceliğini görür, secdelere kapanırız. Bizden beklenen de zaten onu tanımamız, ona iman etmemiz ve ona ibadet etmemizdir. Ve o yüceler yücesinin rahmetini hissedelim şimdi de. Allah Celle Celaluhu'nun Habibim dediği, kulum ve Resulüm diye övdüğü peygamberler silsilesinin tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak: ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek, ey Rabbim, sen Rabbul Alemin iken ben seni nasıl ziyaret ederim? Rab Teala diyecek, bilmedin mi? Falan kulum hastalandı, fakat sen onu ziyaret etmedin, bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin, yanında beni bulacaktın. Rab Teala diyecek, ey Ademoğlu, ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek, ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin.
Rab Teala diyecek. Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulacaktın. Rabbimiz Teala diyecek. Ey Ademoğlu, ben senden su istedim, bana su vermedin. Kul diyecek. Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek. Kulum falan senden su istedi. Sen ona su vermedin, bilmiyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın, bunu benim yanımda bulacaktın. Değerli kardeşlerim, yani Allah Celle Celaluhu için Allah'ın kullarına yapılan ihsan, ikram ve hediyeler bir nevi Cenab-ı Hak hesabına olduğu için Cenab-ı Hakk'a yapılmış gibi addediliyor. El-Mütekebbirdir o. Yücelerden yücedir. Kimse bilmez nicedir. Ona yer, mekan atfetme yanlışlığına düşmeyelim. O her yerdedir. Hasta bitap kulunun gönlündedir. Aç ve zavallı bir kulun yanı başındadır. İhtiyaç sahibinin ah dolu dualarındadır. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Denildiği gibi Yüce Allah Celle Celaluhu kendisini şirksiz seven her gönüldedir. Büyüklük ve ululuk işte budur. Hazreti Musa aleyhisselam gibi Yaradanımızı görmek mi istiyoruz? Bir hastayı ziyaret edelim. Onu orada bulacağız. Bir fakiri yedirelim. Sofradaki huzurda, fakirin duasında onu hissedeceğiz. Bir susuzun susuzluğunu giderin. Sizin ruhunuzun bir rahmet pınarından coşan damlalarla esenliğe ulaştığını görecek ve Rabbinizin size o mahsus lütfuyla rahmet ettiğini hissedeceksiniz. İşte sır burada. Yücelik ona, sadece ona ait. O, bizden varlığımızla büyüklenmeden zor durumdakilere el uzatmamızı, yani yukarılara değil, aşağılara bakarak yaşamamızı ve bir kul olduğumuzu bilerek yüzü secdelerde mütevazi insanlar olmamızı ve gariplerini unutmamamızı istiyor. El-Mütekebbir isminin tecellileri işte bunlardır. Ne kadar küçük olduğumuzu idrak edebilirsek, o kadar büyürüz Rabbimizin katında. Ne kadar verirsek varlığımızdan, o kadar zenginleşiriz onun katında. Dünyayı ne kadar değersiz kabul eder, ne kadar önemsemezsek, dünyalıkları, ahiretimiz o kadar değerlenir onun katında. Hele hele, ne kadar yaralı, kırık gönüllü, mazlum ve garip bulur, ne kadar sevindirirseniz onları, o gönüllerde Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'ndaki buluşması gibi Rabbinizle buluşur, onun has kulu olursunuz iki cihanda da.
İnsan suresi. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mütekebbir isminin tecellisini hayatımızda tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Mütekebbir ismi mübarekini anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً.

لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri.

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine. Berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı. Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler, sabredersen kuzum sevabın katlar. Peygamberin nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı, 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi. Kestiler bu zatı misli koç gibi, Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti iki cihan güneşi. Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hançer kakıldı, Osman'ın kanı Kur'an'a döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar, yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertler sızılar. Kerbela'da şehit düştü kuzular, Hasan'la Hüseyin'e olanı düşün.

can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süslü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun sıfat, didemi ceyhun sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Şeyh-i Uban'ı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı Hüsn'ün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim akirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vadü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün meşveli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı, mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erip dergahına bu ahu ahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım efendim.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

martıların gözlerinden dinledi. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın.

sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır ölüm isterdi ölüm, hayata resm çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge, can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgardı. Zambak gibi, leylak gibi, çıkaramda duman gibi. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardın.

Dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum.

Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedi. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedim. Ağladığım, yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşım silmedi. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can, ben gülleri bunun için çok sevdim.

Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen, sen diye atıyor. Oy gece gözlüm, oy İstanbul seni, seni kokuyor.

size çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah, bizleri bırakma ya Resulallah.

Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, şerab-ı la yezali'den, içenlerde humar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere, kan bahası dinar olmaz. Kıyamazsan başü cana, bırak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına, düşenlere timar olmaz. Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir, divane ra kalem nisttir. Ne söylese kanar olmaz.

0: Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, inler safahatımdaki hüsran bile sessiz.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır de.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.